Neveti ütemi husma. Ek mahantakut. Neveti ütemi belva. Ek mahantakut. Ete kape katava. Basampurnai. Maybe pasi te awane. Mimavi anna de kalien. Neveti ütemi husma. Never do you think me bad now.